0: Abi wan
1: Zorlu pas bu
0: la mobile wan habi
1: das
0: tedi wan peçe biten komente kiretu deşav bu kesden visin.
1: Saat ata hoş bir tefas sorçiyam. Zorlu spas yetiş ki bu başlıyor diye tavuk wan gelmedi. Gel gel spas bu.
0: Abi tamam.
1: Fedat işler.
0: Abi mesela serimi.

ve ben kaledan alkasımı bile meyleyim. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Dekeke azım o paya el işte bana ey. Beşa paya el melediye kalibla.